sallallahu aleyhi ve sellem. Dinleyin yeti ama çiğne olmayla bir hasar bir oynayın hem de rek sağsın en yerde gün fiti West Coast Tonight ki ñu wadé ñu benen yoon comme niñ koy défé rek ci suba ak alxames bu jot ci waxtu wi di leen nuyu nuyu bi gëna tedd gëna sell muy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gënaaw nuyu bi nuyu kilifa diiné kilifaade yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara di ñaanal ñëpp jamm te diko sappu ci yeen yalla muy borom jamm kum jamal mom